subana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo towa kidigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidigulo tobunu ge hani pa de gimbu asobebere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala nesubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi nesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu nimeyi ganinga igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganinga alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali gowji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebali nisumo wala ba barwa nguona atangi ajabali na farafanyi.

subana a farafani loto gugunu metel ocha jogloto kidiglo toble gugunu ge kran chule de itumo medunga nyoro kidiglo tobunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achita ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma katajangwa soro esiga balde fa malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gparage nasu ibusu numero ibusi si ibusu sono budi ibusu nume malayi mbiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga katajangwa soro roa ganinga mbiye malayi ganinga igbala subana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradan de itungo mamata dun fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa magaka jangwa sorwa fakpani mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu meyi ganinga igbala yayan mamela masu atemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha ganinga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekli anyi ilol maswa goli mwabunu mebali nisumo wala ba barua nguona atangi ajabali na farafanyi

0: rona mohamise to bon nono mako uswele unye tuna subsina unye tuna nsa yole e wile sun eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso re jare datom radare deke le lakfa wini ruhung ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo radare deke e som na bu gururu nsa
1: Thank you.

duna mahameseto bon nono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhungu ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom navu yukiruru masalo jolo